Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm yokuşlar arasında kalır belki.

sevinsem, gülsem, canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş, sen.

Çok kahroldum, çok üzüldüm. Hani senin bir tanendim ya, şeytan gibi mi göründüm? Evet, tamam, haklısın.

reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için 51 Paşa Mehmet.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation rek

0: beklenmez.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
6: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bugün gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ankara Valiliği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini, yapılan muayenede zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişine hep beraber şahit olacağız. Türkiye her alanda bir yıldız gibi parlamaya başladı açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da bir araya geleceği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz dedi. İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze kentinin merkezindeki Samir Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.
2: Spor.
1: Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kasım Oğuttara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan Siyah Beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu

0: Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sun.

adını eceleyip durdum. Safmışım kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: o yüzden yanılamam.
1: İlk 5.
2: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
3: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
2: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
3: 4 numara.
4: Yalancı şahidim bir ay benim.
2: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Bu gidişat.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
3: 2 numara.
4: Umurumda mı dünya baksa da yarın sevgi.
2: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
4: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur bir ah bu.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: romantik.
1: Tek reklam. Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bedelli askerlik ücreti Temmuz 2026'da güncellendi. Temmuz ayı itibarıyla memur maaş zam oranlarının netleşmesi, doğrudan memur maaş katsayısına bağlı olan bedelli askerlik ücretlerini ve ilgili idari para cezalarını değiştirdi. Yılın ikinci yarısı boyunca geçerli olacak yeni tarifeler, katsayı artış formülüne göre yeniden hesaplandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı resmi duyuru öncesinde, yasal mevzuata dayanan katsayı hesaplamaları yeni dönemin mali tablosunu ortaya koydu. Yapılan güncelleme neticesinde, bir önceki dönemde 416.361 lira 30 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti 472.653 lira 34 kuruşa yükseldi. Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması sonuçlandı. Bayburt Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi tertip edilen Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması sonuçlandı. Toplam 1011 şairin gönderdiği eserleri inceleyen jüri heyeti, dereceye giren isimleri belirledi. Organizasyon kapsamında ilk 3 sırayı anan şairlerin yanı sıra bir katılımcıya da jüri özel ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Belediye yönetimi, derece sahiplerine ödüllerinin Temmuz ayı içerisinde şehirde düzenlenecek kültürel şölen etkinliklerinde takdim edileceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bayburt'ta. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi bir dizi program ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Bayburt'a geldi. Bakan Çiftçi, şehirdeki temaslarına Bayburt Valiliğini ziyaret ederek başladı. Valilik binası önünde düzenlenen resmi karşılama töreninde Bakan Çiftçi'yi Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Karşılamanın ardından valilik makamına geçen Bakan Çiftçi, ilk olarak valilik şeref defterini imzaladı. Araç içi aksesuarlarda yeni dönem resmen başladı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan son değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte sürücülerin uzun süredir tereddüt yaşadığı araç içi teknoloji ve aksesuar kullanımlarına net standartlar getirildi. Sürücülerin görüş alanını, görüntü cihazlarını, telefon tutucularını, araç kameralarını ve ses sistemlerini kapsayan kurallar objektif ölçütlere bağlandı. Uygulamadaki farklılıkları ve bilgi kirliliğini gidermeyi amaçlayan mevzuat trafik güvenliğini merkeze alıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temiğinde yepyeni bir haftanın ilk çalışma gününde birlikteliğimiz başladı. Tarihler 6 Temmuz'u göstermekte. Ben Balamir Yıldız. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Yeni hafta hepimize şans, bereket, sağlık, huzur, mutluluk getirsin efendim diyoruz ve başlıyorum. Hoş geldiniz.

Duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz başladı efendim. İlk paylaşacağım haber genel bir haber olacak sizlerle. Tartışma konusu olan araç içi multimedya sistemleri için son karar verildi ve yönetmelik yayınlandı. Araç ön bölümlerinde 5 santimi geçen cihaz bulundurulamayacak. Cama monteli telefon tutucular kullanılacak. Biraz bunu açalım nasıl? Sürücü görüş alanı içerisinde kalan aksesuar ve eşyaların sürücünün karayolunu, yaya araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını, cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasak. Evet, araç üretimindeki donanımlar tabii saklı kalmak üzere sürücünün görüş alanında. Direksiyon simidinin böyle veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayacak yükseltilerle ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucuları istisna kapsamında değerlendirilecekmiş. Bunun hatırlatmasını yapalım. Bu arada araba kullanırken video izlemek de yasak. Ses sistemlerine de sınır getirildi. Araçların bagaj kısmında ilave 1 adet maksimum 45 Hz woofer'la 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulabiliyormuş. Bunun da hemen hatırlatmasını yapalım efendim. Duyduk duymadık demeyin. Evet, başladık, yeni başladık, devam edeceğiz birazdan.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Teknolojinin hayatımızın merkezine oturmasıyla birlikte akıllı saatler ve telefonlar adeta birer dijital asistana dönüştü. Malum pek çok insan her gün kaç adım attığını ekranlardan takıntı derecesine takip ediyor. Peki gün sonunda o ekranda 10 bin sayısını görmenin ya da adımlarımızın kayıt altına alınmasının psikolojimiz ve bedenimiz üzerinde bir etkisi var mı ya da nasıl bir etkisi var? Bilim dünyası bu masum takibin arkasındaki şaşırtıcı gücü açıkladı bu arada. Bilimsel çalışmalar adımları kayıt altına almanın sadece ne kadar yürüdüğümüzü göstermediğini, hareket etme biçimimizi kökten değiştirdiğini kanıtlıyor. Mesela adımların kayıt altına alınması insan psikolojisindeki en güçlü mekanizmalardan biri olan geri bildirim ve ödüllendirme sistemini devreye sokuyormuş. Akıllı cihazların gün sonunda hedefe ulaştığında havai fişekler patlatması veya tebrik bildirimleri göndermesi beyinde dopamin salgılanmasını da tetikliyormuş. Uzmanlar adımları somut bir veri olarak ekranda görmenin bireye hayatı ve sağlığı üzerinde kontrol sahibi olduğu hissini verdiğini de belirtmişler. Bu durum tabi spora başlamakta zorlanan kişilerde bile gizli bir rekabet duygusu uyandırarak yürüyüşü kalıcı bir alışkanlığa da dönüştürüyormuş. Evet, devam ediyoruz. Birazdan burada olacağız, ayrılmayın.

0: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
5: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, İrem Derici'nin ardından devam ediyoruz. Milyonda bir dinledik. Evet, Türkiye'de bir taksici sorunu var. Vardır. Bu sorun kurnazlığı ön planda tutan, aracına binen müşteriden fazla para koparmaya amaç edinen taksiciler nedeniyle oluştu. Elbette aralarında dürüst çalışan, ekmeğinin peşinde olan, helal kazancını Allah bereket versin diyerek cebine koyanlar da vardır ama onlar azınlıkta artık galiba. Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle taksicilere beyaz gömlek, gri pantolon giyme zorunluluğu getirildi biliyorsunuz. Ayrıca taksiciler araçlarına binenlere Türk dokumu kolonya falan da ikram edecekmiş. Güzel gelişme, kimse buna karşı çıkmaz. Peki zirve bittiğinde kocaman bir soru işareti. Yine o kirli araçlar, beş karış sakal, ter içindeki tişörtlerle devam mı edecekler acaba? Madem böyle bir zorunluluk getirilebiliyor, bunu bütün yıla ve bütün ülkeye yaymak daha doğru değil mi mesela? Ama asıl mesele kafa yapısının değiştirilmesi galiba. Tüm taksiciler müşterinin yolunacak gaz tırnak içinde olmadığını anlaması şart. Bu ülkenin vatandaşları iyi hizmet almayı hak ediyor. Çünkü bu hizmetler bedava değil. Taksiye biniyorsak ücreti ödeniyor değil mi? Lokantaya gidiyorsak hesabı karşılıyoruz. Tatile gidiyorsak parasını daha baştan peşin olarak veriyoruz. Taksici meslek örgütleri bu düzenlemeleri geçici olarak değil de kalıcı olarak yapmalı bence. Uymayanın da taksicilik yapmasına izin vermemeli. Evet, devam ediyoruz. Emre Kaya şimdi bizlerle, nasıl diye sorma. Sonrasında hadiseyle devam edeceğim.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, hadisenin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi dünyanın en yaygın gastronomi rehberi Test Atlas, en iyi 35 atıştırmalık listesini açıklamış. Farklı ülkelerden lezzetlerin yer aldığı sıralamada Türkiye'den 3 geleneksel tat da listeye girmiş. Paçanga böreği, lahmacun ve tantuni. Bana göre bu listede yanlışlık var bu arada. Hadi diyelim ki paçanga böreği ve lahmacun ana yemekten önce masaya gelir. Biz ona ara sıcak deriz. Ama tantuni, ne bileyim, asla bir atıştırmalık ya da ara sıcak olmamıştır. Tantuni bir öğündür. İki tane yersin, karnın doyar, masadan kalkarsın. Hele tantuninin iyisini bulmuşsanız iki tane de kesmez. Üstüne bir takviye daha istersin. Dur, önce bir tantuni yiyelim, sonra yemeğe geçeriz demez kimse. Eğer bir gün Mersin'e yolunuz düşerse mutlaka bir öğününüzü tantuniye ayırın derim ben. Başka şehirlerde yediğiniz şeyin tantuni olmadığını, sadece sote edilmiş et olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Mersin'de bu işin kralı da Memoş tantunidir bu arada, onu da hemen hatırlatayım. Evet, devam ediyoruz. Müzik diyoruz, Merve Özbey şimdi bizlerle.

Evet, devam ediyoruz. Haftanın başındayız. Güzel bir pazartesi günü. Tarihler 6 Temmuz'u göstermekte. Şimdi Kapadokya özgü bir yoğurt varmış. Adı Kalaba yoğurdu. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba köyünde üretiliyor. Yüksek yağ oranına sahip yoğun kıvamlı bir yoğurt. Öyle tek başına kaşık kaşık yemelik değil bu arada. Daha çok kahvaltılarda veya tatlılarda labne peyniri yerine kullanılıyor. Ve enteresan olan şudur ki ben bu yoğurdu Kapadokya'da değil, Bodrum'da tatmıştım mesela ilk kez. Bodrum'da bir mekanda Şef İlker Erdoğan öyle bir cheesecake yapmış ki bu yoğurtla, efsane. Evet, hatta şöyle diyorlar kendi aralarında: San Sebastian out, San Kapadokyan in. Evet, altına imza, kaşa, mühür, ne gerekiyorsa atarım, öyle bir lezzet. Bulunan otelin öne çıkan önemli özelliği de zengin ve yaratıcı mutfağı zaten. O yüzden bu cheesecake'in bu kadar lezzetli olması da evet olası. Yolunuz Bodrum'a düşerse mutlaka bulun ve tadın derim ben. İsim vermiyorum maalesef reklam olmaması için. Ancak bulmanız çok da zor değil. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 36.

0: NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Ankara zirvesi için ülkeye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırlayacak. Türk mutfağı ve geleneksel el sanatları kültürü tanıtılacak. Ticaret Bakanlığı temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu. Söz konusu düzenlemelerle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu. Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde yetiştirilen Napolyon kirazında hasat döneminde fiyatlardaki düşüş üreticiyi tedirgin etti. Sezon başında kilogramı kalitesine göre 30 ila 70 lira arasında alıcı bulan kirazın fiyatı 15 ila 60 lira seviyelerine geriledi. Spor. Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Moattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan Siyah Beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
5: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
6: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. Az önce madem tatil dedik, Bodrum dedik. Bodrum'dan bir devam edeyim. Malum tatil zamanı, Bodrum'da sezon da başladı. Yalıkavak'ta bir nokta var. Onu paylaşmak istiyorum. Çökertme Caddesi'nde yeni açılan büyüleyici gün batımı manzarasıyla kalbimi çalan yerlerden biri. Her gün gidip gün batırabilirim mesela orada. O kadar büyüleyici ki. İsmini eski bir Rum köyünde yaşayan ve kurduğu zengin birleştirici sofralarla hafızalara kazınan Şekerpare Hanım'dan alan bir mekan. Geleneksel böyle keyifli bir kültürü var. O, bu geleneksel havaya özenenlere hitap ediyor zaten. Bu arada sadece yeni bir restoran değil, Ege'nin köklü paylaşım kültürünü ve masa sohbetlerini yaşatacak bir buluşma noktası yaratılmış diyebilirim bu nokta için. Öyle olmuş gerçekten. Gün batmadan önce gitmenizi tavsiye ediyorum. Duyduk duymadık demeyeyim. Devam edeceğiz. Çıkma.

Hanımlar beyler, Sefo bizlere eşlik etti. Şimdi bir zamanlar her yazın marşı sayılacak şarkılarımız vardı değil mi? Ne oldu onlara? Hem yerel hem kültürel şarkılarımız olurdu. 2010 yazını düşünün. Shakira'nın Dünya Kupası şarkısı Vaka Vaka her yerdeydi. 2013'te Get Lucky vardı. 2017'de Despacito'yla coşuyorduk. Bu yazda Dünya Kupası var. Shakira yine şarkı yaptı. Normalde Dünya Kupası varsa Shakira'nın sesi yazın fon müziği olurdu. Bu şarkıları özellikle açıp dinleyemiyordunuz. Onlar sizi buluyordu. Araçlarda, plajda, düğünde, radyoda, kafede, ekranlarda aynı melodiye maruz kalıyorduk. Türkiye'de de hatırlayın Serdar Ortaç'ın şarkı çıkarması, Fedon'un suya atlaması gibi yazın geldiğine delaletti. Hande Yener, Murat Boz, Demet Akalın sesiyle geçen yazlarımız olurdu. Şarkının iyi olup olmamasının bir önemi de yoktu. Ayrıca 2025-2026'yı düşünün. Hepimizin aynı anda mırıldandığı tek bir şarkı olmadı değil mi? 2024'te de sadece Sabrina'nın Espresso şarkısı biraz fazla dolaşımdaydı ama o kadar küreselleşemedi. Bence bunun nedeni müzik endüstrisinin eskisi kadar iyi şarkı üretememesi değil. Evet, sorun algoritmaların fazla iyi çalışmasından kaynaklanıyor. Ne demek istiyorum birazdan bakacağız. Önce müzik, sonra buradayım. Değil, sığmam, derindeyim, içindekini görmez bakarlar dışındaki yemi savaş.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Artık yazın şarkıları yok dedim. Neden yok dedim? Sorun algoritmaların fazla iyi çalışmasından kaynaklanıyor demiştim. Bir virgül koymuştum az önce. Ne demek istiyorum? Eskiden algoritmalar hoşumuza gidecek içerikleri hepimize öneriyordu. Şimdi ise herkese ayrı bir evren örülüyor. Terzi işi bir internet dünyasının içinde yaşıyoruz gerçekten. Hepimizin kafasına farklı videolar ve içerikler çıkıyor. Aynı şehirde yaşayan iki insanın dijital dünyası hiç kesişemeyebiliyor. Dolayısıyla duyduğumuz müzikler de farklı. Aynı şarkıyı milyonlarca insan aynı anda dinleyemiyor artık mesela. Yani milyonlarca insanın yaz mevsimi hatırasında ortaklık yaratan bazı özellikler kayboluyor. Bu kötü bir şey mi? Tartışmaya açık. İlk bakışta ideal gibi görünüyor. Herkes kendi zevkine uygun içerikle eşleşiyor gibi ama bunun görünmeyen bir bedeli var. Evet, birincisi herkes kendi yankı odasına hapsoluyor. İkincisi de ortak kültürel hafızamızı kaybediyoruz. Lazım mı bu ortak kültürel hafıza peki? Evet, çok lazım. Aynı şeyi modada, sinemada, haber tüketiminde, hatta dilin kendisinde bile görüyoruz, göreceğiz de. Ortak referanslarımızın azalması, bizi bir arada tutan şeylerin azalması demek. Ortak anılarımız sessizce elimizden alınıyor, dikkat. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, Hande Ünsal bizlerle birlikteydi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avrupa bu yaz yeni bir kriz yaşıyor malum, ısı kubbesi. Evet, Omega Blue ya da ejderha sıcağı olarak duyduğunuz sıcak hava dalgası krizi. Aslında bu durum meteorolojik bir olay olmanın ötesinde adı konulmaya çalışılan yeni bir çağ gibi. Adı ne olursa olsun sonucu çok trajik. İnsanlar zamansızca can veriyor. En çok kaybı verenlerden biri de Fransa. Ama Fransızlar sıcağı diğer insanlardan daha dayanıksız olduğu için değil, daha çok klimasızlıktan ölüyorlar. Evet, Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden birinden söz ediyorum. Kamusal alanların çoğunda klima yok. Bu durum ülkede şu anda en büyük tartışmalardan biri. Hatta politik bir tartışma. Belli bir kesim klimaların artık bir konfor veya lüks değil, temel ihtiyaç olduğunu savunuyor. Bir diğer kesim de her yere klima kurmanın enerji tüketimini arttıracağını, şehirleri daha da ısıtacağını iddia ediyor. İyi de Fransa elektriğin büyük bölümünü nükleer enerjiden üreten bir ülke. Yani karbon emisyonu açısından Avrupa'nın en avantajlı ülkelerinden biri. Bu kadar nükleer enerji klima kullanılmayacaksa neden üretiliyor? İnsanlar sıcaktan ölürken artık klima ahlaki veya ideolojik bir mesele değil. Bu tartışmayı görünce aşırı gelişmişliğin getirdiği dezavantajları da fark etmiş oldum. Yani Avrupa'nın fazla gelişmişliği ve sanayisi onu en çok ısınan kara bölgesi haline getirdi ve dünya ısındıkça birçok Avrupa ülkesinde yaşamaktan zorlaşacak. Evet, fazla gelişmek yaşam kalitesini düşüren bir şey oldu ve kendilerine karşı silaha döndü resmen. Ayrıca medeniyet teknolojiyi reddetmek, insan doğanın karşısında suçlu ilan etmek de değil. İnsanı yaşatmanın en üstün yollarını üretebilmektir, değil mi? Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

gibi. Evet, devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonuna da yaklaştık. Efendim, şimdi Angelina Jolie 10 yıldır kimseyle flört etmediğini söylemiş. Evet, kimseyle çıkmadığım bir ilişkimde olmadı diyor. 10 yıl önce 2016 yılında Brad Pitt'ten ayrılmıştı. Sonra ona resmen savaş açtı. Çocuklarının velayetini paylaşmamak için 10 yıl sürdürdü bu savaşı. Bu süreçte çocuklarına odaklandığını söylüyor. Şimdi bence bu süre boyunca Brad Pitt'te halen bir umudu olduğunu inanmış olabilir. Zaten onunla yok çocuk velayeti, yok şato satışı davası derken hukuki süreçleri bu kadar uzatması ve her seferinde el yükseltmesinin nedeni Brad'i oyunda tutmak ve hayatının bir parçası olmaya devam etmekti bence. Tüm dünyanın göz önünde yaptı bunu. Geçen ay Angelina'nın Brad'le barışmak için bu kadar maraz çıkardığına dair yeni bilgiler sızmıştı. Başından bu yana kabak gibi belliydi bu aslında. Kendini çocuklarına adamıştır evet, ama esas motivasyonu çocukları olsaydı onları babalarına düşman etmezdi, değil mi? Yeme bizi Julie. Evet, veda edeceğiz birazdan, ayrılmayın.

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyin de yepyeni bir haftaya başladık. Bir kez daha herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın Salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Yıldız, hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. 360-65-72 düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
7: 5 numara. Yaralarımı sardım
6: da. 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
7: 4 numara.
6: Antaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
8: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
7: 2 numara.
8: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
6: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
7: 1 numara.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: düğün olsa reklamları sunar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde
2: yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda. Stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balımir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Derya Uluğ, kariyerinin 10. sanat yılına özel hazırladığı Şımarık isimli yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Sözlerinde Derya Uluğ ve Yasemin Özşengül imzası bulunurken hareketli müziği Asil Gök'e ait. Şarkının yaz ritmini belirleyen iddialı aranjesinde ise Asil Gök ve Elber Tutkus var. Evet, Şımarık bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Deryaoğlu'dan Şımarık dinledik, geldik 19 numaraya. Mabel Matiz'in yeni single çalışması Umrum Dışı yayınlandı. Söz ve müziği Mabel Matiz'le Murat Güner'e ait olan şarkının özlenen dans ritimleri, pozitif enerjisi ve çağdaş pop sound'un bir araya getirdiği bir şarkı olduğu hepimizin dikkatini çekti. Umrum Dışı sanatçının son dönem üretimlerinde öne çıkan yenilikçi yaklaşımını yüksek enerjili bir dans pop estetiğiyle buluşturuyor. Şarkı bu hafta listemizde 19 numarada.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Demet Sağroğlu vardı. Kariyerine damga vuran hitlerden biri olan Aşk Perisi'ni yeni bir yorumla dinleyicilerle buluşturdu. Arnavut Kaldırımı, Kınalı Bebek ve Şikayetim Var gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla 90'lı yıllardan bu yana müzikseverlerin hayatında önemli bir yer edindi sanatçı malum. Bu özel projede genç kuşağın sevilen isimlerinden Melis Fis'le bir araya geldi. Aşk Perisi 18 numaradaydı. 17 numaradaysa yine yeni bir şarkı listemizde Işın Karaca Lamba dinledik. 16 numaradayız. Zinet Salih müzik kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi. Tarzı, tavrı ve hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı sanatçı, merakla beklenen yeni teklisi yeniden de müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz ve müziği Tamer Mustafa imzası taşıyor. Düzenlemesi ise Gökberk Çırakoğlu tarafından yapıldı bu şarkının. Yazın dikkat çeken pop şarkıları arasında yerini almaya da

0: 25 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.
3: Masal gibi baş

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Gülizayla'dan Ateşle Barut dinledik. 14 numarada ise Gökhan Tepe vardı, Tatlım dinledik. 13 numaradayız. Kariyeri boyunca imza attığı romantik eserleriyle milyonların aşklarına ortak olan sanatçı bu yazda geleneğini bozmadı. Söz ve müziği kendisine ait parçasına Bodrum'da klip çeken Yalın aşkın romantizmini ekranlara taşıdı. Akşamüstü listemizde 13 numarada.

0: yoğurthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bedelli askerlik ücreti Temmuz 2026'da güncellendi. Temmuz ayı itibarıyla memur maaş zam oranlarının netleşmesi, doğrudan memur maaş katsayısına bağlı olan bedelli askerlik ücretlerini ve ilgili idari para cezalarını değiştirdi. Yılın ikinci yarısı boyunca geçerli olacak yeni tarifeler, katsayı artış formülüne göre yeniden hesaplandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı resmi duyuru öncesinde, yasal mevzuata dayanan katsayı hesaplamaları yeni dönemin mali tablosunu ortaya koydu. Yapılan güncelleme neticesinde, bir önceki dönemde 416.361 lira 30 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti 472.653 lira 34 kuruşa yükseldi. Türk dünyası Dede Korkut şiir yarışması sonuçlandı. Bayburt Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi tertip edilen Türk dünyası Dede Korkut şiir yarışması sonuçlandı. Toplam 1011 şairin gönderdiği eserleri inceleyen jüri heyeti, dereceye giren isimleri belirledi. Organizasyon kapsamında ilk 3 sırayı anan şairlerin yanı sıra bir katılımcıya da jüri özel ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Belediye yönetimi, derece sahiplerine ödüllerinin Temmuz ayı içerisinde şehirde düzenlenecek kültürel şölen etkinliklerinde takdim edileceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bayburt'ta. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi bir dizi program ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Bayburt'a geldi. Bakan Çiftçi, şehirdeki temaslarına Bayburt Valiliğini ziyaret ederek başladı. Valilik binası önünde düzenlenen resmi karşılama töreninde Bakan Çiftçi'yi Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Karşılamanın ardından valilik makamına geçen Bakan Çiftçi, ilk olarak valilik şeref defterini imzaladı. Araç içi aksesuarlarda yeni dönem resmen başladı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan son değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte sürücülerin uzun süredir tereddüt yaşadığı araç içi teknoloji ve aksesuar kullanımlarına net standartlar getirildi. Sürücülerin görüş alanını, görüntü cihazlarını, telefon tutucularını, araç kameralarını ve ses sistemlerini kapsayan kurallar objektif ölçütlere bağlandı. Uygulamadaki farklılıkları ve bilgi kirliliğini gidermeyi amaçlayan mevzuat trafik güvenliğini merkeze alıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa

0: reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadısalı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: 15 numara.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Tuğba Yurt, bu son olacak dinledik. 11 numaradaysa bir Ümit Sayın şarkısı Ya Sen, gidip de dinledik. Geldik 10 numaraya. Semi Cenk, Karışık Kaset 2'nin en iyilerinden Üzülmedim Ki, bu hafta 10 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada Derya Oğlu'dan Hani dinledik. Bir ayrılığın anlatıldığı şarkının klibinde Derya Oğlu ayrılık sürecinde olan bir kadının gün geçtikçe yaşadığı değişimi canlandırdı. Sözlerine Derya Oğlu'nun, müziğine ise Asil Gök'ün imza attı. Şarkının düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker yaptı. Evet 9 numaradaydı, 8 numaradaysa Sıla'dan Hayran dinledik. 7 numaradayız, Emre Fel Bir Güldün bu hafta 7 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Elif Buse Doğan vardı. Söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan şarkının düzenlemesi başarılı aranjör Kerem Aktağ tarafından yapıldı. Duygusal yoğunluğu ve modern sound'u bir araya getiren Yangın Yeri, Elif Buse Doğan'ın güçlü vokaliyle etkileyici bir hikaye sunuyor. 5 numarada ise Sefo, Yine Seni Severdim dinledik, geldik 4 numaraya. Edis'in son dönem konserlerinde seslendirdiği Yalancı Şahidim dinleyiciler üzerinde büyük etki yarattı malum. 2004 yılında Rafet Erroman'ın yayınladığı kült şarkının bu canlı yorumu yoğun istek üzerine YouTube'da da yayınlanmıştı ve kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Şarkıda en çok çaldıklarımız arasında bu hafta 4 numarada.

0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik 3 numarada bu hafta. Başarılı bir yükseliş yakalayan Tan, Gidişat dinledik. 2 numarada ise Sezen Aksu'dan Aşk Dansı vardı. Şarkı bu hafta zirvenin yeniden ortağı. Geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu

20 Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi. 20.

0: Tek reklam.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına başladı. Erdoğan bu kapsamda Bulgaristan Başbakanı Radev'le basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'nde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 54'ü sabit olmak üzere 100'ü aşkın canlı yayın noktası hazırlandı. TRT zirveyi 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 farklı yayın noktası aracılığıyla dünya kamuoyuna aktaracak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, NATO Zirvesi ve Savunma Sanayi Forumu vesilesiyle Türkiye'ye ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi havalimanında karşıladı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A, ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanını yaklaşık 225 milyon lira dolandırdı. Şüphelinin yurt dışına çıktığı ileri sürüldü.
2: Spor.
1: Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassaoğlu Ottara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum,

0: Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.
2: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin en unutulmaz şarkılarıyla Retro'da bugün ben Eylem sizlerle birlikteyim yaklaşık bir saat boyunca. Bugün programa 1975 yılı çıkışlı Ajda Pekkan'ın Sana Ne, Kime Ne şarkısıyla başladık. Yeniz'le 1976 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Bu Ne Dünya Kardeşim. Hoş geldiniz.

yayınlanan en iyileriyle Neil Brook albümünden unutulmaz şarkısı Olmaz Olmaz Deme sonrasında Nilüfer'le 1991 yılına gidiyoruz. Şarkımız Bir Selam Yeter albümünden.

zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

unutulmaz şarkısı İşte Hayat. Aynı zamanda unutulmaz bir film. Atıf Yılmaz'ın 1975 yılında çektiği Adile Naşit'e en iyi kadın oyuncu, İhsan Yüce'ye en iyi yardımcı erkek oyuncu, Umur Bugay'a da en iyi senaryo ödülünü kazandırdığı filmi. Retro'ya, Rana Alagöz'e devam ediyoruz. Her şey bitti, bitemez.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Retro devam ediyor.

1990 senesinde yitirdiğimiz 70'lerin unutulmaz seslerinden bir tanesi. Ayla Dikmen Anlamazdın'ı seslendirdi. Zerrin Özer'le devam ediyoruz. Şarkıcı bir gülü sevdim diyecek.

hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Özellikle Yeşilçam filmlerini sizler de benim kadar seviyorsanız sarmaşık güllerini illaki hatırlıyorsunuzdur. Sözü tekrar İlhan İrem'e bırakıyoruz. Şarkımız Sahbe Ezgin olacak.

0: Uyup ne yapayım?
1: Kamu spotu.
2: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde, yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Retro devam ediyor.

0: Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.
1: Sözlerini Fecri Epcioğlu'nun yazdığı 1975 yılında söylenmiş bir şarkı. Alpay'dan dinledik Eylül'de Gel. Retro'nun bugün kapanış şarkısı Barış Manço'dan Dönence. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

vatan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı lekelere yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: zeyburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bedelli askerlik ücreti Temmuz 2026'da güncellendi. Temmuz ayı itibarıyla memur maaş zam oranlarının netleşmesi, doğrudan memur maaş katsayısına bağlı olan bedelli askerlik ücretlerini ve ilgili idari para cezalarını değiştirdi. Yılın ikinci yarısı boyunca geçerli olacak yeni tarifeler, katsayı artış formülüne göre yeniden hesaplandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı resmi duyuru öncesinde, yasal mevzuata dayanan katsayı hesaplamaları, yeni dönemin mali tablosunu ortaya koydu. Yapılan güncelleme neticesinde, bir önceki dönemde 416.361 lira 30 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti 472.653 lira 34 kuruşa yükseldi. Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması sonuçlandı. Bayburt Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi tertip edilen Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması sonuçlandı. Toplam 1011 şairin gönderdiği eserleri inceleyen jüri heyeti, dereceye giren isimleri belirledi. Organizasyon kapsamında ilk 3 sırayı anan şairlerin yanı sıra bir katılımcıya da jüri özel ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Belediye yönetimi, derece sahiplerine ödüllerinin Temmuz ayı içerisinde şehirde düzenlenecek kültürel şölen etkinliklerinde takdim edileceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bayburt'ta. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi bir dizi program ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Bayburt'a geldi. Bakan Çiftçi, şehirdeki temaslarına Bayburt Valiliğini ziyaret ederek başladı. Valilik binası önünde düzenlenen resmi karşılama töreninde Bakan Çiftçi'yi Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Karşılamanın ardından valilik makamına geçen Bakan Çiftçi, ilk olarak valilik şeref defterini imzaladı. Araç içi aksesuarlarda yeni dönem resmen başladı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan son değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte sürücülerin uzun süredir tereddüt yaşadığı araç içi teknoloji ve aksesuar kullanımlarına net standartlar getirildi. Sürücülerin görüş alanını, görüntü cihazlarını, telefon tutucularını, araç kameralarını ve ses sistemlerini kapsayan kurallar objektif ölçütlere bağlandı. Uygulamadaki farklılıkları ve bilgi kirliliğini gidermeyi amaçlayan mevzuat trafik güvenliğini merkeze alıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
4: 5 numara.
5: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
4: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
4: 2 numara.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim haftanın bir numarası.
4: Bir numara.
6: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik.

0: Anlamadım. Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

Denizden başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

0: sayısı azaltır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Taktidir yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez, olabilemez.
0: Ey gönüllerin efendisi aşk, yağ üzerime toprak gibi ıslak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Sadece sen, radyon ve sahnedeki o ses. Kulaktan kalbe.

0: değil. Sana söylediklerimi kafana takman olsun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil.
1: Son zamanlar yaptıklarıma bakman olsun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olsun.

0: spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tek reklam.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

0: olsun. Düğün olsa reklamları sunar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
2: Kulaktan kalbe Uni FM.

Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar senin neyine? Bakışıp da görüşemedik seninle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitlerine güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
6: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam attı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam attı. 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.